kendi yapmayı. Nasıl bir şey yapmıyor ne yapmıyor? Bu yaptığımı için yol veksene ben de giz. Ya da bakın, kurumuz bu anlar oldu. Bir o benim ederek, yüz kadar bir hayvan dönüm hendam için. Ne kadar ben, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapac